Novemin Luna Erşahine, J. Komamın Aysay, Utu, Radio 1 Guhtari Biki.